0: when I look at you.
1: Gişede Jama Mekne. İspanakan dizayn atrelu Jama Mekne. Taos Alikreş Eksteryeriz.